Seni gidip kıran yılan dediğin şarap, dediğin küpera yakarsam.